Oji Anaka, ibe di mma di mma, Larry Gaga. There is one more na agwe bu ebe de ebe. Flavor na finu. Karandi ba anyi si na, onye obuna na alo onye kalili anya na eme gini, onye ekili ya ekili. Ibe tulule gi abrosa, eke na emu unu. Aba mbu, pite edochie, anakome bedike.